0: Vancelen için kurtarılan birisini. Uduraba çatepa, bekel o kese kacar. Rotiye kan pure dal, ap şare tatinal. Gavın kopiye gavın kan, gavın zita raje dam.
1: Sevk sevk hem dirao, pini renjena mantao. Sikhi sikha kuru vichar, nadir kamna gaya par. Kul te khajak chichak thal brole baot, anant latuma dani anga. Kamsi pounde lehan sa, Vichar kwa ye jant, nant pounde gant nant. Bandar band vay zoe, paye kit nantak go. Nacha na chile dro, udna jai se dra ho. Ho ho, nacha kutna man chan chao na, nacha jena man.